0: 吞的现实，总抢先一步萌芽。
1: 说老话哦，蜜蜂活不下去，我们也活不下去。
2: Kara çobanların ki bir bahar güherin. Nihayetinde hemisi de bu su bulmasınmaydı kara kirli falan.
0: Hırsı şahı hüngü, rüye bu si diyo zhuo shan hı.
3: Bu da şeyden cüsü, sırhı hocam da ibu fan.
4: Onun şenze gırsa, çöğün bir şoçüle. New Chutian, Long Tian Chu.
0: Hong Yi, she chewed the Chu Chang. Jin Ching Hui Sa, Sui Yue Long Wu.
5: Wom Jia Kuren Tangzai Fang Jianni, Nan Kanda Ban Haba, Jui Made the Fong Jing.
0: Bing Xue, she Dong the Chen Dian. Jing Ho Wan Wu.破茧重生，
6: 中国这是我们四个理解中的一个家，我很喜欢这里，很温暖。
7: 新疆是个母亲湖嘛，在我儿子这一代了，也养两代人了。
0: 山河不老，生生不息。

0: 这个暑假，父亲想抓紧时间把擅长的库姆兹琴和马纳斯史诗交给儿子。
1: 从那时代到今天，也是狂花变成烟，就是马纳斯祖先狂火变成了蓝天。
2: 도심다잔도아리켓다잔도정식해낼거라면
3: Ay tayım batırman astın, arbahtarı koldosun, köpçül düktün kön için de bunda cendü gülmene aysan.
2: Sonda gülmenin dağı men çarp birin sen nırday ben.
1: Ay tayım cağın koldosun, yarın köyün yarın tüm, yarın dağın kön için, cendap çınlan kesi cüm, cabıran da...
0: 父亲想要传授给儿子的是关于这片土地的血脉与魂

0: Başka bir çantara sokmuşlar.
1: Hadi bakalım.
2: Bekemeceğiz demek şeyden abi.
3: 这片辽阔的草原是扎子亚家族几代人生息的地方，父辈的亲情、草原的壮美，赋予了扎子亚太多的美好记忆，也给予了他无尽的艺术灵感。
4: Niye bağla ayıklandı? Bunu diyor ki nasıl başı duruyor? Yok sen!
5: Şimdi bu Karazorgan'ın bir erikseliği. Bizim Kazak'ın turması bırak düşüyordu. Oğan en bir erikse kasiyeti olsun. Mesela siz soğandı da tüsürüge boladı. Sabau sabağandı da tüsürüge boladı. Sonunda en bu başka бидерменин айырмашылыгы анын эрекшелиги касиети. Биздин аракетте болсо оюудан алынган нерседир го эмне.
3: Казак族的花毡是一项古老的技艺，色彩艳丽，搭配大胆，构图紧凑。以简练的几何对称图形配以对称的羊角变形花纹，显得大气豪放，又不失柔美味道。

0: 这个暑假，父亲想抓紧时间把擅长的库姆兹琴和马纳斯史诗交给儿子。
1: 从那时代到今天，也是繁华变成烟，雄狮马纳斯出现，黄昏变成了残天。
2: 我兄弟监督阿里克的监督就是给你过来吗？
3: Ay tayım batır manastın, arı baktarı koldosun, köpçüldük dünkün için de bunda cendü gülmün aysan.
2: Sonda gülmenin dağımın çalp birense mırday ben.
1: Aytman çalma koldosun, yarın köyüm yarın tüm, yaran dağı gülü çün, yanda tuğa kesi cüm, yabıran da...
0: 父亲想要传授给儿子的是关于这片土地的血脉与

0: Мәді бұран бәк шыққанды кем а, шымал тіріптің шықыты бұран. Шоңа мағаны ма, қолдайып қылышты ма, мұшу дөңілінің на чоң рулу а ма, мұны аны.
1: Зай Ния ғы ку ғы дау вей лү, нан бәй жин 30 公里 左右的区域里，遍布着佛塔、寺院、官署、住宅群、田园、冶铁作坊和墓地等古代遗存百余处，每一处似乎都暗示着河流的信息。精绝和塔里木河流域的城郭一样，坐落在支流或细小河川的旁边。这样的布局便于人们有效获取和利用水资源。
0: çaru çıtıklan, dekan çıtıkne, birler çıkıp yaşığa demirken, şu zamandı mı? Bir yerine her bir edemiş gelirse azrak olsun mu, bağıyat güzüp oturtken, bir yerde. Mivi çiğü de etmez, başka orman de etmez mi? Aa, tirek de etmez mi? Aa, ne uzun etken. Yani aa, yığılırsa kışta. Bunun oltuğalı mı ne ait? Öğünü mü sağandı mı? Müstehkem sağan. Hazır kadar öğünü izni alır saklanıp kalabalık.
1: 这里是尼雅遗址南部的一片葡萄园，千年前的葡萄根木依旧整整齐齐匍匐在地。侧耳倾听，葡萄园里似乎还传来欢快的流水声。沿河而居的人们总是更容易发展起先进的农业灌溉和种植技术。这种原朴式农业在塔里木河流域各绿洲平原延续了上千年。尼雅河地处丝绸之路南道交通要冲的有利位置，让尼雅与楼兰一样绘就了古代东西方文明交流汇聚的盛大图景。尼雅遗址出土的千余件李汉文、虚卢文写就的木牍，是丝绸之路上东西方文明彼此吸引、相互靠近的见证。1995年，五星出东方立中国锦湖璧在尼雅被发现。这块来自四川盆地的精美之物，被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。